0: Speedway'den çıkın.
1: Speedway'den.
0: Lieutenant returning.
1: Tank 556.